0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim. 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Evet, kalpleri yumuşatıyor. Eğcilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araç

0: hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın.

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
5: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Gün FM 99.9. 99. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almayın.

0: İşin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
4: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0. Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Gün FM. Gün FM. Gün FM. 99.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılışını gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı Anlaşması'nın bir saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu bir kez daha vurguladı. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda, en kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı da Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a konuşlandırılması planlanan askeri unsurlara dair sürecin anayasal çerçevede yürütüleceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Suriye'nin Halep kentinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Camii, 13 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin minaresi, ana binası, avlusu ve hasar gören bölümleri onarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İki Yunan bakanla görüştü. Görüşmeler sonrası açıklamada bulunan Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü üyeleri hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerini bırakmamaya kararlıyız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Filistin Adalet Bakanı'nın İstanbul'daki Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmasını engellediğini açıkladı. Adalet Bakanları ve hukukçulara Filistin halkının adalet talebine sahip çıkın çağrısında bulundu. Bakan Gürlek, dünya genelinde İsrail vahşetini dile getiren akademisyen ve öğrencilerin adeta psikolojik lince tabi tutulduğunu söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı. Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gereken yönlerini ele aldıklarını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. 43 bin fon katılımcısının paralarının hesaplara aktarıldığını duyurdu. Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında endişeye gerek olmadığını vurguladı. Piyasa bozucu faaliyetlere girenlerin tamamı hukuk önünde hesap verecek dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Ankara'nın Pursakları ilçesinde bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları ile ilgili usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleri ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu İMHA personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da 2 havalimanını hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. İslamabad, Pakistan askerlerinin Suudi Arabistan'da görev yaptığını doğruladı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Çatışmanın barışçıl çözümü için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için başlattığı eylemlerde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te göstericiler polisle çatıştı. 375 lisenin kısmen ya da tamamen kapalı durumda bulunduğu ülkede liselerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.

0: Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

9 Ekim 2026 ve günlerden Cuma sevgili dinleyenlerimiz. Haber turumuza radyomuzun haber sitesi günefm.net ile başlıyoruz. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı dün akşam saat 21 sıralarında Gecek Termal'de silahla kendine ateş ederek canına kıydı. Olayla ilgili olarak Afyon Valiliği tarafından da bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada şunlar kaydedildi. Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Ayrancı'ya Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Öte yandan merhum vali yardımcısı İhsan Ayrancı için bugün saat 10'da valilik önünde bir tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazesi Amasya'nın Suluova ilçesine uğurlanacak olup cenaze yarın öğle namazına müteakip Suluova Saygılı Köyü'nde kılınacak. Cenaze namazı sonrası toprağa verilecek sevgili dinleyenlerimiz. Merhum vali yardımcımız İhsan Ayrancı'ya Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ve gazetelerin gündemiyle haber turumuza devam edelim. Gazete 3'teyiz. AK Parti İl Başkanı Doktor Özgür Kavak, Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş'u makamında ziyaret etti. Kavak ziyarette Afyonlu hemşerilerinin selamlarını iletti. Afyon Şehir Gazetesi'ne bakıyoruz. İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, finans piyasalarında gündeme gelen usulsüzlük ve yatırımcı mağduriyeti iddialarının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek ilgili kurumları şeffaflığa davet etti. Ana Haber Gazetesi'ndeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin Türkçenin zenginliklerini keşfetmeleri, kelime hazinelerini geliştirmeleri ve dilin kültürel mirasıyla daha güçlü bağ kurmaları amacıyla yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin ilimizdeki 2026-2027 eğitim öğretim yılı yol haritası ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, "Dilimizin zenginliği çocuklarımızın dünyasına dokundukça geleceğe taşınacak," dedi. Ve yerel basın turunda son durağımız Kocatepe Gazetesi. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Fehmi Güray Çakır, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin çözülemez sanılan ekonomik sorunlarını 6-7 ay içinde çözeceklerini kaydetti. Sevgili dinleyenlerimiz, yerel basına yansıyan gelişmeleri hızlı bir şekilde haber turundan sizlere

Programımız sürüyor ve hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava az bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 4 derece sevgili dinleyenlerimiz. Programımız yine müzikle sürüyor. Bu kez konuğumuz Emre Altuğ.

Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız ve tarihte bugün bölümüne uğruyoruz şimdi. 9 Ekim'e ulaştık. Bugün yılın 282. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 83. 9 Ekim'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1854 Kırım Savaşı'nda Sivastopol kuşatması başladı. 1914 Belçika, Alman güçlerinin eline geçti. 1944 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Şükrü Saraçoğlu resmi törenle Anıtkabir'in temelini attı. 1957 Tibet, Çin'e bağlandı. 1962 Uganda Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1981 Fransa'da ölüm cezası kaldırıldı. Ve 2006 Kuzey Kore nükleer bir deneme yaptığını açıkladı. Bugün Dünya Uzay Haftası'nın içinde olduğumuz gün sevgili dinleyenler, hafta 4-10 Ekim tarihleri arasında. Böylece tarihte bugün bölümünü de tamamladık ve 9 Ekim'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: sertleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.

0: %35, 3. üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

güzel şarkılarımıza devam ediyoruz. Şimdi günün tavsiyesinde sıra. Suskunluğunuzu anlamayan birinden ne hissettiğinizi anlamasını beklemeyin.

Gençler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
9: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
10: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal. Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Son kez. Sayenizde.
1: Gün efendim. 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın, hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
7: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
8: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
9: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
10: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif alma.

0: İşin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: racing down.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde farklı ülkelerin adalet bakanlarını buluşturan programda hitap etti. Gazze açık hava hapishanesine döndü. İsrail ateşkesi binlerce kez ihlal etti. Uluslararası anlaşmalar deyim yerinde ise hükmünü yitirmiş ve uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar uygulanamaz durumda. Neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sorunlara hepimiz tanıklık ediyoruz dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazından gece saatlerinde 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 9 kişiden 6'sının tedavisi sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatta dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumuna dikkati çekti. Sadece transit ülke değil, üretimin ve lojistiğin merkezi olmayı hedefliyoruz dedi. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Bolat, sektörün küresel çaptaki başarısına işaret etti. 570 milyar dolarlık ihalenin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. CHP ve Yeni Parti arasında Demirbaş krizi devam ediyor. CHP'nin il ve ilçe binaları ve Demirbaş'a kayıtlı araçla eşyalarının tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Buna göre yaklaşık 38 aracın hurdaya terk edildiği ve 100'e yakınının kaza yaptığı öğrenildi. Teşkilat binalarındaki tahribat ve SGK borçlarının toplamının ise 600 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin 9 zanlının yargılandığı davada çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gemilerde hız, konum, ses ve radar verilerini kaydeden VDR cihazının kazadan 2 gün önce yani 28 Ağustos'ta kapatıldığı belirtildi. Kaptan Köşkü'nde, dümende ve jeneratör bölümünde arızalar bulunduğu yönünde konuşmaların olduğu tespit edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un çiftlik çalışanı ve cesedini ilk gören kişi olduğu iddia edilen Türkmenistan vatandaşı için kırmızı bülten formu hazırlandı. Böylece çiftlik çalışanı için Interpol üzerinden yakalama ve iade süreci başlatılacak. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Türkmenistan'da Rus Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Rusya-Ukrayna savaşı için gözler Washington'a çevrildi. ABD ile Ukrayna heyetleri hafta sonu görüşecek. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Rubio çatışma çıkmaza girdi ifadesini kullandı. Zelenski ise Ruslarla ekonomik proje müzakereleri yürütüp çıkmazdayız diyemezsiniz tepkisini gösterdi. Sahada da Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Haberleri sunduk.
0: 99.9 Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzet

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: J'aime ça.
1: Gün FM. Gün FM. 99.9. 99. 99. 99. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44. Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
2: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03.

Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçları

0: hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
2: Zafer Yolu'na ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve İrem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demirel'ler Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanları sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı alanda enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasına ilişkin kritik detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Bakan Gürlek, soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini söyledi. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de aynı kapsamda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. İddiaların yalanlandığını belirtti, iftira ve istismara karşıyız dedi. Akbaşoğlu, hırsızlığa geçit verilmeyeceğini de vurguladı. Yolsuzlukla mücadele ettiğimiz için 24 yıldır kesintisiz iktidarız ifadelerini kullandı. AK Parti grubu mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı, suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüne ilişkin 30 sanığın istinaftaki yargılaması sürüyor. Mahkeme heyeti yeni ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı, ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü, ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da iki havalimanı ve bir askeri üsse saldırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan ise bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.
1: 99.9 Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
3: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
7: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
8: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
9: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
10: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
11: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9
12: Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112. Señoras y señores.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: lezzeti kovalıyoruz. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
5: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: haberler.
1: Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada gece boyu süren aramalarda içerideki son bina sakininin cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. 9 yaralıdan 6'sının tedavisi sürüyor. Öte yandan çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 katın yıkımı için 1989 ve 1990 yıllarında 2 kez karar verildiği ancak yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Bina sahibi mimar ve şantiye şefi kusurlu bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulunduğu Göktaş, iftira atanlar da iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı. İddianamede örgütün para kasası olarak nitelendiriliyor. Sadece Cebeci hafriyat sahası üzerinden 31 milyar liranın üzerinde suç geliri elde ettiği öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı suç gelirlerini özel jetle yurt dışına kaçırmakla suçlanan Gül İbrahimoğlu için iade işlemlerine başladı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Tutuksuz 16 sanığın yargılandığı dava 3 Şubat'a ertelendi. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlenmeyeceğini açıkladı. Ancak Amerikan ve İsrail basınında Trump'ın daha önce İran'ı hedef alabileceği iddiaları yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile müzakere trafiğinin sürdüğünü vurguladı. Putin de barışçıl çözüm için Tahran'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'da 2 havalimanı ve 1 askeri üsse saldırdı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda imha edilen füze parçaları bir anaokulu ve tıp merkezine isabet etti. Pakistan ise bir kez daha ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında olduğu mesajını verdi. 2026 Nobel ödülleri açıklanmaya devam ediyor. Nobel Barış Ödülü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı eski Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Navi Pillay'e verildi. Haberleri sunduk.
2: ...99.9 Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
0: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
4: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
7: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
8: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
9: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
10: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söyle anneme. Öksürüğü sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasını. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yarım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
3: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
11: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Farkı fark ettiğiniz yer.
2: Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Uygan bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Uyan şimdi.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, helvacı Ali, 1900'den günümüze.
2: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın, hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: izleyenler. Cuma Sohbeti Programı'nda birlikteyiz. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Cuma Sohbeti Programı'nda bugün Afyonkarahisar Merkez Vaizlerinden Abdil Balcı Hocam'la birlikteyiz. Abdil Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam. Teşekkür ediyoruz.
0: Sıhhat ve afiyettesiniz.
1: Elhamdülillah hocam. İyiyiz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, camiler ve din görevler haftası bildiğim kadarıyla dün bitti ama yine biz bitmemiş kabul ediyor ve sizin şahsınızda bütün din görevlerimizin camiler ve din görevler haftasını kutluyoruz. Nice camiler ve din görevli haftaların hatta bir maneviyat dolu böyle güzel programların icra edildiği ki ediliyor. En son Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı geldi bildiğim kadarıyla, o bir takım programlar icra etti. Dolu dolu geçtiğini düşünüyoruz. Geçen hafta Lütfi Hocam da il müftümüz de bahsetmişti zaten. O da bu geçen hafta Gün FM'den medya yoluyla Afyon'a veda etti. Bugün de İmaret Camii'mizden değil mi? Oradaki Cuma vaazıyla hemşerilerimize veda etti. Ona da yeni görevi hayırlı olsun. Hizmetler için teşekkür ediyoruz. En son müftülük binasında kazandırmak için çok büyük adımlar atmıştı. Onun da kabası bitti bitecek. O da Afyon'a büyük bir hizmet olacak. Böyle sizler de, bizler de ziyaretçiler olarak güzel bir müftülük binasına kavuşacağız.
1: İnşallah.
0: Tam böyle camiler din görevler haftasına denk geldi. O da bir tabii ibadet yeri olmasa da bir hizmet yeri. Evet, din hizmetleri yeri. Din hizmetlerinin yürütüleceği bir yer. Din hizmetlerinin organize edileceği bir yer, o anlamda önemli. Biz yine bugün Abdül Hocam, cami, cemaat, cemaatin birlik beraberlik olması, insanların birlik beraberliği, kardeşlik, bu konularda inşallah sizle bir sohbet edeceğiz. Tabii eskiden şey olarak mescit dediğimiz küçük ibadet yerleriyle başlayan yerler daha sonra büyüyerek tabii cami haline aldı. Ki camilerin ilk tabii ki başlangıcı veya ilk camilerin atası diyelim. Gerçi cansız varlıkları kullanmaz ama Kabe'dir. Beytullah. Yani Allah'ın evi diye niteleniyor ama Yüce Allah'ın yapılmasını istediği bir mekan. O bakımdan dolayı bütün dünyadaki mescitlerin, camilerin başı Kabe'dir. Oradan hareket eder. İkinci olarak da Mescid-i Nebevi. Peygamber Efendimiz'in Medine'de hicretten sonra kendisinin de bizzat çalışarak inşasında bulunduğu Mescid-i Nebevi, ki çok fonksiyonlu bir mescit. Mescit diyoruz ama küçük bir yer değil tabii. Elbette yani şimdi bile zaten çok büyük ama o zaman mescit ibadet kısmı var. Suffa dediğimiz okul kısmı var. Peygamber Efendimiz'in din hizmetlerini yürüteceği veya işte diyelim devlet işlerini yürüteceği devlet başkanı olduğu için böyle bir bölümü var ve Peygamber Efendimiz'in hanımlarının kaldığı hücre-i saadetler var. Yani böyle çok fonksiyonlu bir aslında günümüzde de camiler özellikle yeni yapılanları bu şekilde külliye şeklinde. Yani o zamanki şey de külliye, bizim İmaret Camii külliyesi gibi. Mesela bunun birçok illerde örnekleri var. Bu şekilde yapmak caminin ruhuna daha uygun olacak diye düşünüyorum. Diyeyim ve cami, cemaat bu konularla ilgili sözü size bırakayım. Buyurun hocam.
1: Evet, teşekkür ediyorum değerli hocam. Öncelikle bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası, tüm din görevlilerimizin Allah rızası için Hademe-i Hayrat ünvanıyla koşan, koşturan herkesin haftası mübarek olsun. Allah sayılarını meşkur etsin derler.
0: Amin.
1: Çalışmalarını karşılıksız bırakmaz Yüce Mevla. Zaten kat kat karşılıklarını versin, ihsan eylesin inşallah. Hocam değindiniz, çok güzel de değindiniz. Bu sene cami ve din görevlileri haftasının ana teması, yani bu malum her sene bir tema etrafında, bir konu etrafında idrak ediliyor ki camilerin işlevleri daha çok halk tarafından bilinsin ve benimsensin diye. Cami ve sosyal hayat. Camilerin sosyal hayatımızdaki yeri, toplumumuzdaki karşılığı, bunun konu olarak bu seçildi başkanlığımız tarafından. Kur'an-ı Kerim'de ve ennel mesacide lillah der Yüce Mevla. Mescitler Allah'ındır. Allah'a aittir. Yani ben Allah'a iman ettim diyen herkes için mescit bir sığınma yeridir. Camiler insanların bunaldıklarında, hayatı anlamsız görmeye başladıklarında bir sığınağıdır. Tabiri caizse şeye benzetebiliriz, Hazreti Nuh'un gemisine. Malum Hazreti Nuh aleyhisselam insanlığın ikinci atası olarak addedilir, isimlendirilir. Nasıl ki Hazreti Nuh'un gemisine binen insanlar kurtuluşa erdiler. Kur'an-ı Kerim anlatırken oğluyla arasındaki diyaloğu anlatır. O senin ehlinden değil der oğlu için.
0: Evet.
1: Yani burada iman kardeşliğini, iman bağının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Günümüzde de teknolojinin geliştiği, insanların çağı artık farklı isimlerle adlandırdığı günümüzde cami tabiri caizse Hazreti Nuh'un gemisi niteliğinde insanları hem bu dünyada hem de ahirette kurtuluşa götüren, insanları nereden geldim, nereye gidiyorum düşüncesini veren, tamamen sosyal işlevlere dönük ibadetini yapması, oradaki cemaatle tanışması, camide de yürütülen faaliyetlere katılması, sosyal bir yapıya dönüştürdüğü mekanlar. O yüzden cami merkezi bir hayat çok önemli hocam.
0: Tabii elbette.
1: Bunu birebir sohbetlerimizde de görüyoruz. Eşimizle, dostumuzla camiye gidip gelen, camisiyle, camiyle ilişkiyi devam ettiren, mahallesindeki imamı, camiyi tanıyan kimselerin hayata daha pozitif baktıklarını ve çok yönlü baktıklarını, Allah ile aralarındaki o perdelerin daha az olduğunu görüyoruz. Sonuçta camiye giden insan hacca gidenler için kullanılır genelde. Duyufur Rahman nitelemesi sıfat ama camiye gelen insan da öyledir. Allah'ın misafiridir.
0: Evet.
1: Ve oradan ayrılırken de birçok güzellikle ayrılır. O yüzden başkanlığımız cami ve sosyal hayat olarak bu senenin camiler ve din görevlileri haftası temasını belirledi. Elhamdülillah diyoruz. Camiler Allah'ın yeryüzündeki evleridir. Bahsettiğiniz üzere biraz önce ve ennel mesacide lillah, camiler Allah'a aittir. İnne evvele beytin vuzi'a linnas, yeryüzünde yapılan ilk mescit, ilk cami, ibadet yeri de Kabe'dir. Diğer yerleri şubedir. Ecdadımız bunu daha fonksiyonel olarak kullanmış. Bahsettiğiniz biraz önce Gedik Ahmet Paşa, Sadrazam Gedik Ahmet Paşa.
0: Evet, Fatih Sultan Mehmet'in veziri Sadrazam'ın, evet. Gedik Ahmet Paşa tarafından
1: yani,
0: inşa ediyor.
1: Fatih Sultan Mehmet'in izinden giderek bir zamanlar gözümüzün nuru, dilimizde dua olan, gönlümüzde hicran olan, açılsın diyerek dualar ettiğimiz, hatta yer yer sokaklarda yürüdüğümüz Ayasofya-yı Kebir Camii'ne baktığımızda aynen sultanı, yani Gedik Ahmet Paşa'nın sultanının yaptığı gibi işte cami, hamam, aşevi, medrese hepsi bir arada hayatın kalbinin attığı yer. Camiler aslında hayatımızın merkezinde. Ama bazen hocam dünyevi koşturmalar, meşgalelerin içerisinde boğulma, bu nedenlerden dolayı her ne kadar minareler çok yüksek de olsa cami ile aramıza mesafeler, günler, saatler girebiliyor.
0: Evet, evet.
1: Onun için bu meşgalelerden zaman zaman kendisini sıyırıp insanın camiye, cemaate iştigal etmesi, katılması çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Estaizübillah ve atasimu bihablillah der Yüce Mevla. Yani hepiniz Allah'ın ipine, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Ben o saf düzenini tesbih çekiyoruz ya, bu boncuk tesbihe benzetiyorum. Yani nasıl ki insan elinde çekmiş olduğu Subhanallah dediği tesbih ip koptuğunda boncuk dağılıp giderse, safta kendisine yer etmeyen, yer belirlemeyen insan da zamanla dünyanın insanı yanıltmasına, dünyanın insanı Allah'a, Rahman'a değil de başka yönlere gitmesine engel olamaz. O yüzden camide olmak, safta olmak, müminlerle omuz omuza vermek çok kıymetli, çok değerli hocam. Tabii. İşte bu haftalar bize bunları idrak ettirmesi açısından önemli görüyoruz velhasılı kelam.
0: Evet.
1: Afyonkarahisar müftülüğü olarak da birçok program icra edildi. Camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla genel müdürümüz buradaydı. Din görevlileriyle buluştu. Yanılmıyorsam bugün de Sandıklı'da yine din görevlilerimizle, vatandaşlarımızla buluşuyor. Evet. Camilerimizde, cezaevlerimizde, KYK'larda caminin önemi, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın neden cami merkezli bir hayatı benimsediği anlatılıyor, anlatılmaya devam ediyor. Yüce Allah müstefid olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah.
0: Amin, amin hocam. Tabii yani camide cemaat oldukça önemli. Cemaatsiz cami evet. olmaz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında baktığımızda Mescid-i Nebevi doluyordu. Bütün mesela sahabiler namazlarını camide, Mescid-i Nebevi'de kılmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Hı hı. Ön safta yer almak için de yarışılıyordu. Bu bakımdan eski doğrulukları arıyoruz Abdülhocam.
1: Evet.
0: Eski doğruluklara yani ben çocukluğumda, gençliğimde biliyorum. Gençliğim derken öğrenciliğim, hayatımız orta lise, hatta hı-hı, üniversite. Hı-hı. İnanın yani siz de biliyorsunuzdur camiler tıklım tıklımdı, doluydu yani.
1: Evet.
0: Hadi vakit namazları tamam komple dolmuyor ama yani yine 3-5 saf cemaat bulunuyordu. Teravihleri ben çok dışarıda kıldığımı bilirim. Bunun yanında mesela cuma namazları haykeza, bayram namazı zaten öyle. Bunlar da yine epey bir cemaat var.
1: Evet.
0: Teravih cemaati de epey bir düştü. Teravih sünnet bir namaz. Tabii sonuçta 5 vakit namaz önemli olan. Asıl tabii orada olması gerekir. Yani bir nevi sabahın yoklaması olan sabah namazı. Artık uykudan önceki veya şimdi gerçi biraz daha vakit böyle geriye geldi. Evet. Yatsı namazı daha erken saatlerde oluyor. 10-10.30 olduğu zaman hadi biraz böyle erken yatanlar için uykuyla uyanıklık arası bir gaflet durumu. O da bir ayrı bir imtihan durumu.
1: Evet.
0: İnsanın nefsine zor gelen iki vakit namaz sabah ve yatsı. Yani diyeceğim şu yani bu eski cemaat nerede? Bu eski cemaati camilere nasıl tekrar çekebiliriz? Ne yapmalıyız? Siz de bir din görevlisi olarak sizin görüşleriniz nedir?
1: Evet. Sezai Karakoç der ki değerli hocam.
0: Evet.
1: Maddenin der karanlık dünyasında mahpustur insanoğlu der.
0: Evet.
1: Maddenin karanlık dünyasında mahpustur insanoğlu. Yani insan hayatta neyi öncelediğine çok dikkat etmesi gerekir aslında. Benim için öncelikli olan nedir? Nelerden asla vazgeçemem? Bu çok önemli bir şeydir.
0: Tabii.
1: Bir insanın hayatında insan eğer nereden gelip nereye gittiğini unutursa ve burada bir yolculuk halinde olduğunu unutursa bazen insana değerli hocam ağaran saçı, ağaran sakalı bir şey söylemez. İşte evet. söylemediği zaman Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer zamanında olduğu gibi insan dünyanın meşgalesine ve cazibesine kendisini kaptırabilir. Maddenin o işte karanlık dünyasına mahpus olduğunda insan camiden, cemaatten hatta Allah muhafaza etsin normal kendi ferdi olarak namazlarından bile uzaklaşabilir. Evet. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde ben Allah size şah damarınızdan daha yakındır der buyurur. Hal böyle olunca kişi önce bu muhasebesini yapmalı. Muhasebe çok önemlidir. Yani geçen zaman nereye gidiyor bu zaman, akan zamanda bugün akşam oldu. Mesai bitti. Ben bugün ne yaptım demelidir insanoğlu. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Ve bugünün içerisinde ne kadar ahirete yatırım yaptığına bakması lazım. Aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde der ki akıllı insan ahiretine yatırım yapan insandır. Tamam dünyada yapmamız gereken şeyler var. Ailemize bakmamız lazım. Üzerimizde devletin, milletin hakkı var. İşimizi hakkıyla yapmamız lazım. Yapma gayreti içinde olmamız lazım. Çoluk çocuğumuzun maişetini kazanmamız lazım. Ama sadece bu değildir. Abdil'in, Ahmet'in, Mehmet'in görevi. Bir de Allah'a karşı bir görev vardır. Allah'a karşı bir görev. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de bir hikaye anlatır. Der ki, zamanın sultanı A, B. sizi der ülkenin hazinesinin içine koysa ve dese ki size buradan bu hazineden ne zaman çıkacağınız belli değil. Bunu sadece biz biliyoruz. Siz elinizdeki kürekle torbanıza bu hazineden ne istiyorsanız doldurun dese ve insan girdiği salonun güzelliğine bakarak yahut da oradaki mücevheratın göz alıcılığına bakarak insan buna aldansa çantasını, çuvalını, heybesini doldurmasa ve ansızın oradan çekilip çıkarılsa der insan.
0: Evet.
1: Çıkarken şu mazereti ona hiçbir şeyi kazandırmayacaktır. Nedir o mazeret? Ben ne zaman çıkacağımı bilmiyordum. Ben buradan ne alacağımı bilmiyordum. Bunlar, bu mazeret hiçbir şekilde geçerli olmayan mazeretlerdir. Dünya da böyle. Allah-u Teala diyor ki sizi biz bu dünyaya imtihan için gönderdik.
0: Evet.
1: Onun için namazını kıl. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de diyor ki namazını kıl ama namazını camide cemaatle kılarsan 27 derece daha fazla sevap kazanırsın diyor.
0: Tabii.
1: Bir gün sabah namazından mescidin önüne, caminin önüne çıkarlar ashabıyla beraber. Der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ki yatsı namazıyla sabah namazındaki feyzi, bereketi bilseydi bu insanlar der, sürüne sürüne dahi olsa camiye, cemaate gelirlerdi buyurur.
0: Evet.
1: Hal böyleyken insan önce bu şuura kendisi sahip olmalı. Kendisi sahip olmalı insan.
0: Tabii tabii.
1: İman eden bir insanın içerisinde namaz kılma iştiyakı, camiye katılma iştiyakını kendisi uyandıramamışsa dışarıdan yapılacak programlar ne kadar etkili olur bilemiyoruz. Ama dışarıdan yapılan programlar şuna çok etkili. Neye çok etkili? İnsanlar camiye gelmek istiyorlar. İnsanlar cemaate katılmak istiyorlar. Ama bunun yanında bir çekicilik, çocuğunu getirmek için, eşini getirmek için bir program arıyorlar. Ha burada da bakın mesela geçen hafta itibariyle Mısri camimizde cumartesi günleri, pazar günleri de Mevlevi camimizde sabah namazı buluşmaları başladı.
0: Ne güzel, evet.
1: Bu buluşmalarda zikir var, sohbet var, dua var, namazı kılıyoruz. Akabinde çorba ikram oluyor, beraber kahvaltı yapıyoruz.
0: Evet, ne güzel.
1: Yani Afyon için bu bulunmaz bir nimet. Cuma akşamları camilerde ailemizle buluşuyoruz diyerek Cuma akşamı yani Perşembe günü yatsı namazında Paşa Camimizde özellikle ailelerle buluşma programları var. Burada elhamdülillah kurumsal
0: ailecek
1: olarak,
0: camideyiz değil mi?
1: Evet, ailecek camideyiz, programlarımız var. Hmm. Kurumsal olarak biz vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Cami nasıl bir yer, cemaatle orada bulunduğumuzda nasıl haz alırız? Bunun hazzına ermek adına camiye, cemaate katılmak gerekir. Evet. Camilerimiz açık elhamdülillah.
0: Tabii.
1: Yani yatsı namazından sonra kapanır çoğu camimiz ama evet, onun dışında mesaisi imkan bulan kardeşimiz eğer ki çalıştığı kurumda yakınsa gelsin caminin içerisinde namazını kılsın dönsün. Cemaate yetişemiyorsa bile camide namaz kılsın. Bu çok çok çok daha insana bir şeyler kazandıracaktır. Her şeyden öte cami insana kolektif davranmayı öğretir.
0: Evet.
1: Yani birlikte ne yapılabileceğini öğretir. Bugün cuma vaazından önce de hasbelkader konuşma imkanımız oldu. İnsanların camiye sığınmaları, camide uyumaları, camide bir şeyleri paylaşmaları için illaki Allah muhafaza etsin cennet vatanımızı, büyük afetlerin olmasına gerek yok.
0: Tabii tabii. Allah
1: yani Allah bu yüzden bir insan ailesiyle, çoluk çocuğuyla gelip camide namaz kılmalı, nasıl parka, bahçeye gidiyorsa hanımıyla, eşiyle, dostuyla gelmeli. Hiç unutmuyorum 99 depreminde ben İstanbul'daydım. Hmm. İstanbul Fatih Camii'nde devasa bir avlusu vardır. Hem Fevzi Paşa hem Haliç tarafı tıklım tıklım doluydu. Yani yer yoktu. İnsanlar gecelikleriyle evde ne buldularsa dışarıdalar ve avludalardı. Yani insan biraz hayatın merkezi olarak camiyi görmeli.
0: Tabii
1: ki Allah muhafaza etsin. İstenmeyen durumlar olduğunda Allah'ın evidir. Sığınacağız, geleceğiz, edeceğiz ama İnsan normal hayatında, normal zamanlarda da Allah'la yaşamayı bilmeli.
0: Evet.
1: Bu yüzden de vakit camiden, cemaatten uzanmamalı, uzak kalmamalı. 2025 yılında yanılmıyorsam Milli Eğitim Bakanlığımızın güzel bir değerler eğitimi kapsamında güzel bir konferans şeyi vardı, başlığı vardı. Birkaç evet. okula da gitmiştik. Vakti kuşananlar diye.
0: Vakti kuşanmak.
1: Vakti kuşanmak, vakti kuşananlar.
0: Evet.
1: İnsan vakti kuşanmalı. Camiden, cemaatten uzak kalmadan velhasılı kelam Yüce Allah'la irtibatını bu şekilde sağlamalı. Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaptığı bu. Yani evet. Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde biz bugün Afyon'dan kalkıp falan şehre gitsek ilk yapacağımız iş kendimize güzel bir ev ayarlayalım, muhiti güzel olsun, çocukların okulu yakın olsun. Bu düşüncelerle gidiyoruz genelde. Evet. Ama Peygamber Efendimiz daha devesinden inmiş ve devesini daha bırakmadan önce diyor ki kusvayı bırakın. Nereye çökerse mescidi, mabedimizi oraya yapacağız. Yani burada insanları nasıl birleştirecek? İlk ana düşünce, gaye bu. Amaç bu. Bugün elhamdülillah camilerimizde görevlilerimizin de amacı, gayesi bu. Yeter ki cami yoluna kurulan o prangaları aşabilelim.
0: Evet.
1: Profesör Doktor Halis Aydemir'in güzel bir sözü var. Der ki o, cami yolları prangalarla çevrilidir der. Camiye giden yollar hep yokuştur der. Gerçekten de öyle, yokuştur. Yani özellikle yazın sabah namazına gitmek, o saatlerde kalkmak insan nefsine ağır gelir. Bugün ambar yolunun bir ucundan çıksanız yola, imaret camiine gelebilmek için sizin yolunuzda onlarca kapan vardır. Şehevi kapanlar vardır, alışveriş kapanları vardır, para harcama, para kazanma, onlarca kapan var. Tabii, ama kişi huzura vardığında, kişi Allahu Ekber deyip namaza durduğunda ya Rab ben bu yokuşu senin rızan için geçtim ve huzuruna geldim dediğinde huzurun ne demek olduğunu görecektir. Ve Yüce Allah ile hemhal olmanın feyzine de bereketine de erecektir. Rabbim de cümlemizi inşallah bundan istifade eden, bu hazza erenlerden eylesin Sayın Hocam.
0: Evet, tabi vakit geç olmadan camiye, cemaate gitmek lazım. Elbette tabi insanlar evinde de namaz kılabilir, cemaat evet. olup yine kılabilir eşiyle, çocuklarıyla bu şekilde de olabilir ama camiye gitmek, camide namaz kılmak biraz önce bahsettiğiniz gibi 27 kat daha sevap. Bu sevaptan niye istifade edilmesin ki günahlar ortamında boğulurken, yoğrulurken her tarafımız maalesef böyle bir günümüz dünyası, ahir zaman dünyası yani her taraf günah fışkırıyor. Bu durumda kendimizi korumamız, muhafaza altına almamız gerekir. Bunun en önemli yollarından biri de camidir, cemaattir. Birlik beraberlik içinde olmaktır. Abdül Hocam tabii burada cemaate yönelik iş yaptık. Bir de tabii din görevlilerimiz de bunun için ne yapmalı? Mesela din görevlilerimiz sadece bir namaz kıldırma memuru olmamalı.
1: Evet.
0: Yani özellikle diyorum ki işte imam, müezzin, kayım arkadaşlar sadece mesela nedir? Camide namazı kıldırıp kıldıktan sonra evine gidip istirahate çekilme elbette haklarıdır. Çekilecek yapacak ama arada bir işte mesela yapıyorlardır da tekrar bir üzerinden geçme adına diyorum. Esnaf ziyaretleri olur. Bilmem bulunduğu cami bir şeyde mahallede komşu ziyaretleri olabilir. Oranın bir kıraathanesi vardır. Mesela kıraathaneye gitmek ayıp bir şey değildir.
1: Evet.
0: İlla ki oraya gidip de oyun oynayacaksın diye bir şey yok. Alırsın bir çay söylersin, kahve söylersin. Bir 3-5 dakikanızı alabilir miyim? Gibi mesela orada böyle biraz irşada yönelik sözler söylenir, örnekler anlatılabilir. Mesela hiç unutmam böyle Ekmek Teknesi diye bir dizi vardı. Oradaki evet. neydi o şey karakter? Güzel mesela
1: Hasan
0: çıkıyordu
1: Kaçan
0: ya.
1: Oynuyordu.
0: Hasan Kaçan'ın oynadığı yani böyle ne yapıyordu orada? Baba geldi falan diye onlara mesela güzel kıssalar anlatıyordu, güzel evet. örnekler veriyordu ve insanları etkiliyordu. Mesela bunlar niye yapılmasın? Mesela yani böyle demişken Almanya'da bir gurbetçi vatandaşımız, o da yine din görevlisi kimliği olan bir gurbetçi vatandaşımız bizim Türk vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu bir meyhaneye gidiyor Abdül Hocam. Bu örnekle bağlayalım. Tabii maalesef içiyorlar. Günümüzde içen de çok. Orada o girmiş böyle diyor işte 3-5 dakikanızı alayım diyor. Size diyor bir iş teklifim var. Hem de diyor oldukça yüklü. Yani yüklü miktarda para vereceğim. Diyor iş teklifi deyince şöyle bir dikkat kesiyor. Bir de yüklü miktarda para. Diyor iş oldukça kolay. Yani yapana da diyor işte nedir 10 bin avro veya işte nedir 100 bin avro ciddi bir para söyleniyor. İş şu diyor hocamız. Buradan diyor Suudi Arabistan'a gideceksiniz. Orada Mekke var. Mekke'de de Kabe var biliyorsunuz. Kabe'yi alkolle yıkayacaksınız. Alkolle yıkayacaksınız. Bakın tabii sonuçta hepsi Müslüman yani. Buradan bir kalkıyorlar. Ne diyorsun diyorlar. Biz Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Kabe diyor Allah'ın Beytullah'ı, Allah'ın evi diyor. Hiç öyle yıkadın mı? Sen aklını mı kaybettin? Nasıl böyle bir teklifte bulunursun bize? Diyor. Tamam diyor. Durun anlıyorum ben sizi. Diyor Kabe Allah'ın evi elbette. Amenna ve saddakna. Yani ama sonuçta orası insanlar tarafından yapılmış, inşa edilmiş. İlk herhalde Hazreti Adem Aleyhisselam tarafından, evet. Daha sonra Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail orayı bir tabii beyt haline getiriyor. Orada diyor yani sonuçta insan yapısı. Beytullah olsa, Allah'ın evi de olsa insan yapısı. Ama diyor şu vücutlar Allah yapısı. Yani size emanet olarak verilmiş olan bu vücutlar Allah yapısı. Siz diyor her gün olmadı işte haftada neyse bu Allah yapısı olan vücudunuzu alkolle yıkıyorsunuz.
1: Evet.
0: Her gün hemen hemen her gün yıkıyorsunuz veya güneşi neyse belli zamanlarda Allah'ın eseri olan bir vücudu böyle bu şekilde alkolle yıkamaktan çekinmezken şimdi insan yapısı olan bir yeri niye biz yıkayalım tepki gösteriyorsunuz anlıyorum elbette. Ama asıl diyor korumanız gereken burada sizin Allah'ın eseri olan bu vücut ise emanet olan verilmiş olan bu vücudunuz diyor. Onu da bir buradan anlıyorlar. Gereken ders çıkarıyorlar. Hepsi böyle ellerinde kadehler madehler hepsi yerlere çalıyor. Hocam sen anladık tövbe diyorlar. Tövbe estağfurullah. Bundan sonra bu mereti ağzımıza koymak yok. Mesela güzel bir irşat örneği hocam değil mi?
1: Evet.
0: Yani bunun gibi nice mesela örnekler yaşanabilir. Olabilir. Sonuçta hakikaten bunlar Allah'ın eseri yani.
1: Evet.
0: Bunu koruyacağız yani. Buyurun hocam.
1: Yani şimdi din görevlisi olmak aslında genelde kitaplarımız şöyle der. İslam'da din görevlisi diye bir sınıf yoktur.
0: Evet.
1: Herkes dinin görevlisidir. Evet. Ama bugün baktığımız zaman toplumumuzda din görevlisinin cami, mihrap görevi vardır. Ve bu sadece biraz önce söylediğiniz gibi namaz kıldırmak ya da belli dönemlerde Kur'an dersi vermek değildir. Yaşadığımız, görev yaptığımız muhitte, bölgede din görevlisi ne oluyorsa haber olmak zorundadır. Cenazeden haberi olacak, düğünden haberi olacak, kimin çocuğu dünyaya gelmişse bundan haberi olacak. O toplumda tabiri caizse eskiden şey varmış böyle, tabii şimdiki gibi akıllı telefonlar yok, insanlardan not tutan kişiler olurmuş köylerde. Falan tarihte köyümüzde şu oldu, filan tarihte bu oldu, şu hoca geldi, bu öğretmen gitti gibi falan notlar tutarlar. Geriye dönük herhangi bir şey olduğunda o kişiye başvururlarmış. Din görevlisi de böyle olmalıdır.
0: Evet.
1: Tabiri caizse kişiye göre reçete yazmayı bilmesi gerekir.
0: Evet.
1: Şu bir gerçektir. Her ne kadar dini hassasiyeti yüksek de olsa, çok az da olsa bizim insanımızda din denildiğinde, maneviyat denildiğinde, kitap, sünnet, Kur'an, Allah, peygamber denildiğinde yelkenlerinin indirdiğini görürüz.
0: Evet, evet.
1: Biraz önce yurt dışında yaşamış olan o olayda olduğu gibi.
0: Evet.
1: Yani bugün haram işlenen bir yerde bile hoca efendi gel. Anadolu'da bizim de öyle yaşamışlığımız vardır. Hani bir kahveye girdiğimizde eğer orada oyun oynanıyorsa böyle hemen bırakılıp işte hoca geldi çay getirin deyip o kağıtların toplandığına şahit olmuşuzdur yani.
0: Tabii.
1: O yüzden insan neredeyse bizim görevimiz de burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Ebu Cehil'in kapısını defalarca çalmışsa, Hazreti Vahşi'ye nasıl defalarca mektup yazmış ise, insan merkezli bir görev yaptığımız için hiç kimseyi zaten hor hakir göremeyiz, görmeyiz de, ama hiç kimseyi de ötelemeden ona yaklaşmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir din görevlisi değerli hocam.
0: Evet.
1: Acizane söyleyeyim, hocalarım kusura bakmasın. Mahallesinde olup biten her şeyden haberdar olmalı bir. Mahalleye gelip giden yeni taşınmış biri varsa bundan haberdar olmalı iki. Bir din görevlisi az çok mahallesinde, cemaatinde olan kişilerin halini, ahvalini, ruhi durumunu çözmüş olabilmelidir ki ona göre davranabilsin.
0: Evet.
1: Ben cemaatimden Ahmet amcaya maçla yaklaşabilirim.
0: Tabii.
1: Yani normalde bugün taraftarlık dediğimizde birçok şey araya girebiliyor.
0: Tabii,
1: çok özür
0: tabii.
1: diliyorum. Küfürden tutun,
0: tabii,
1: kötü sözden
0: maç,
1: tutun.
0: Evet.
1: Ama bir maç muhabbeti belki de Ahmet amcayı camiye çekmemize vesile olabilir. Ama diğer taraftan da bir tarih yahut da coğrafya ilgi alanına göre farklı bir kimseyi çekebilirim.
0: Tabii,
1: gençlerle,
0: tabii.
1: gençlerle güncel meseleleri takip ederek bilgisayarlardan, teknolojiden muhabbet açarak onlarla bir yakınlık kurabilirim. Ve bu yakınlık kurduğum insanlarla da camide yaptığım programlarda rol verirsem, camide yaptığım bir programda dersem ki bir delikanlıya sen çekimleri yap, öbürküsüne dersem ki sen bize bir video yap. Bunlar artık yapılan hizmetin bir parçası olarak görecekleri için kendilerini camiyi bir ortak alan olarak göreceklerdir.
0: Tabii.
1: Bu çok önemli. Bunun dışında zaten hocalarımızdan Allah razı olsun. Cami buluşmalarıdır, yaz Kur'an kurslarıdır, kış Kur'an kurslarıdır. Bugün yani öyle köylerden haberdarız ki 4-6 yaş Kur'an kursu Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli Kur'an kurslarından, çok modern bir şekilde tamamen devletimizden hiçbir yani hesap istenmeden, hiçbir yardım beklenmeden
0: evet.
1: oradaki din görevlimiz, hocamızın, hocalarımızın fedakarlığıyla bu hizmetler yürütülüyor. Ama şöyle de düşünmememiz gerekiyor ya, benim işim sadece 5 vakit namaz kıldırmak, sadece cumada açıp kapatmak, ben işimi yaparım arkadaş. Ezandan 1-2 dakika önce gelir, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der, ayağımın bir tanesi dışarı.

0: yaptığımız bu işin çilesi belki büyüktür, çoktur ama ahirette de aleyhissalatü vesselamın gel sen şöyle otur bakalım çünkü sen varislik görevini yerine getirdin diyebilmesi çok büyük bir mükafattır. O yüzden de kimi görürsek tutacağız abi. Yani
1: evet.
0: Yaşlıya ihtiyacı varsa. Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar kameralarla birbirinin iletişimini sağlarken mesela mahallemizde bir teyze vardı faturalarını ödemeye gidemeyecek derecede. Ya buna ben aracı olabilirim yani.
1: Evet.
0: Bugün faturasını ödeyebilirim, market ihtiyacını görebilirim. Eğer ki Covid döneminde, Allah bir daha göstermesin. Covid döneminde din görevlilerimizin, özellikle din görevlilerimizin diyeyim. Niye öyle diyorum? Bizzat sahada olduğum için söylüyorum. Başka hiçbir kurumun herhalde Diyanet İşleri Başkanlığı personeli kadar Covid döneminde sahada olduğunu...
1: Milli Bakanlığı personeli evet,
0: yani çok daha etkindi özellikle.
1: Evet.
0: O süreçteki çalışmalarımız hayatımızın tamamını eğer yayabilirsek çok daha farklı noktalarda oluruz.
1: Yani,
0: Allah Zülcelal'da yani nasip eylesin.
1: Neden olmasın? Olabilecek şeyler din gönüllüsü diyelim mesela.
0: Evet, gönüllü olarak.
1: Din gönüllü. Gönüllü olarak yapmak, bu işi benimsemek,
0: evet,
1: insanların gönlüne girmek, insanları kazanmak, özellikle gençleri. Hı-hı. Gençlik mesela bir çıkmazda.
0: Evet.
1: Gençlik hakikaten şu anda belli bir kesime iyi yerlere gitmiyor. Görüyoruz saldırılarda. Yani 15-16 yaşında çocuklar veya işte genç olma yolunda olanlar ellerinde silahla okul basıyorlar bilmem birbirlerini öldürüyorlar. Büyüklere silah çekiyorlar sokakta, çarşıda, pazarda. Yani art niyetli insanlar bunları kullanıyor. Bunları yerinden kurtarmak lazım. Suç örgütleri vesaire evet, gibi. Yani özellikle gençliğe ayrı bir dokunmak lazım.
0: Kesinlikle yani, dokunmak lazım hocam evet, ama burada gençlere dokunurken ya da toplumumuzun herhangi bir kesimine dokunurken hani şey vardır ya hocam, dilekçe yazarız. Biz
1: evet,
0: devlet memuruyuz. Arada silsileyi atlamak da ayrı bir ceza gerektirir. Dolayısıyla burada özellikle biz anne babalara derken şunu demiyoruz yani, bir anne babalar çok dikkatli olsun derken topu anne babalara ya da yükü anne babalara atmıyoruz. Burada gençlerle birebir iletişimin sağlanabilmesi için annenin babanın belli bir gencin belli bir yaşına kadar ki hayatı ve davranışı çok önemli.
1: Tabii tabii.
0: Çok önemli. Evet. Şimdi şunu demek istiyorum. Hocalarımız bizler toplumun bir neferi olarak tabii ki toplumumuzun bütün kesimine dokunmamız gerekir ama benim bir baba olarak iki çocuk evladıyım. Allah bağışlasın cümlemizin evladını.
1: Amin.
0: Benim çocuğum benim 7 yaşına, 8 yaşına, 10, 15 yaşına gelinceye kadar burada anne babanın rolü öğretmenden de din görevlisinden de çok daha fazla. Bunu bir kere idrak etmemiz lazım. Kanalize etmek, evdeki yaşantı bu çok önemlidir. Ya düşünsenize ben şimdi gelmişim 40-50 yaşına camiye gittiğim yok, cemaate gittiğim yok. Delikanlıya orada oturduğum yerden elimde kahveyle diyorum ki oğlum camide sohbet programı var git diyorum. Gider mi bu çocuk?
1: Gitmez.
0: Gitmez. Ya bu çocuklarımızı camiye gelirken elinden tutalım getirelim. Yaz Kur'an kursuna bırakıyoruz çocuğu. Biz özellikle vaazlarımızda söylüyoruz ki çocuklara gidin basit olsun bir çikolata verin bir dondurma verin. Yani bunu biz söylerken vatandaşlarımıza şunu söylemeye çalışıyoruz. Oradaki delikanlı, oradaki senin çocuğun, kızın, babam camiye geldi bugün. Babam oradaki öğrencilerle ilgilendi. Hocaya merhaba dedi, bunu bilsin. Bir müftümüz vardı, Allah selamet versin, derdi ki siz eğer bir köyde, bir mahalledeki başarınızı ölçmek istiyorsanız özellikle 15 yaşındaki çocuk, yaşından altındaki çocukların size selam vermesine bakın.
1: Evet.
0: Köydesin, bir mahalledesin. Mahalleden camiye giderken, eve giderken eğer ki ilkokula giden bir çocuk hocam selamünaleyküm ya da hocam nasılsın diyorsa o mahallede yaptığın işte başarılısın demek.
1: Tabii tabii.
0: Mesele bu. O yüzden hep beraber el birliğiyle gelecek bizim neslimiz. Hiç kimseyi, hiçbir çocuğu ötekileştirmeden ya da ailesinden dolayı çocuğu, o aileyi, o kişileri ötelemeden kazanmanın yoluna bakmamız lazım.
1: Evet.
0: Yani biz insanımızı harcayamayız. İnsanımızı biz ötekileştirerek bir duvarın dışına itemeyiz. Çünkü dışarıda bekleyen onlarca şey var ki bir insan...

0: Bu insanı kapayım. Biraz önce söylediğiniz gibi eline silah vererek, eline başka maddeler vererek göndereyim. Yani cezaevlerimize baktığımızda bu çocuklarımızla dolu ortalık. Bu
1: Evet,
0: çocukların, o
1: maalesef.
0: yüzden biz çocuklarımızın ufak tefek yaramazlıklarına bakıp da bu çocukları gözden çıkarma gibi bir lüksümüz
1: Yok,
0: yok.
1: tabii, evet.
0: Girdikleri her ortam bizim ortamımız, biz olmalıyız. Okullarda da böyle öğretmenlerimizle beraber, kurumlarımızla beraber bu gençleri,
1: Tabii.
0: bu çocukları kazanmanın yoluna bakmamız gerekir. Bu
1: Doğru.
0: hem İslami bir görevdir, hem
1: Evet.
0: insani bir görevdir. Görevden de öte bir sorumluluktur. Allah'ın yüklediği sorumluluktur. Allah Azze ve Celle de cümlemizi hakkıyla yapabilmeyi nasip eylesin inşallah.
1: Allah'a şükür, ağzına sağlık. Biz de cami cemaat olunca programı yeşil elbiseyle tamamlayalım.
0: Evet.
1: Cüneyt Suavi'nin artık aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim.
0: Hı.
1: Yine tabii tam konuya uygun olacak. Yeşili çok seviyor Abdül Hocam. Yeşilin her tonundan giyiyor. Hikayemizin kahramanı. Diğeri de onun komşusu olan, devamlı böyle gönlü mescitlere, camilere bağlı olan bir arkadaşı. Diğeri tabii camiye devamlı cemaatle namaza giderken diğer arkadaşını, bu yeşili çok seven arkadaşını her fırsatta irşat amaçlı uyarıyor, diyor. Gel diyor, bak şimdi şu işte akşam namazını beraber kılalım. Veya başka bir zaman cuma namazını diyor beraber kılalım. İrşattan, irşad-ı vaazdan istifade edelim diyor. Her defasında farklı bahaneler buluyor. Her defasında arkadaşının talebini reddediyor. Ya diyor, ben diyor işte giyinme diyor çok özen gösteririm. Yeşilin farklı tonlarını giyiyorum. Koyu yeşil, bilmem haki yeşil, farklı yeşiller. İşte diyor, ben camiye girersem, namaz kılarsam pantolonumun dizleri aşınır. Böyle yan yana geldiğimizde ceketimin omuzları aşınır. Elbiselerimin zarar görmesini istemiyorum diyor. Ya diyor, hakikaten gerekçe bu mu? Evet diyor. Ya diyor, bak bundan bir şey olmaz diyor. Elbise yenilenir ama bu vakitlerin tekrarını bulamazsın, bu vakitleri sonra yaşayamazsın diyor, tehir etme diyor. Böyle diyor, tamam diyor, geleceğim diyor, ama diyor bana bırak diyor, istediğim zaman diyor geleceğim diyor. Yani biraz daha böyle yine irşada vesaire devam ediyor. Hep aynı bahaneler, hep yeşil elbise devam ediyor. Bir gün diyor, onu diyor camide gördüm, yine yeşiller içindeydi. Ve çok da kalabalık bir cemaat vardı. Yani vardım diyor, caminin önündeydi. Ona yaklaştım. Nihayet geldin ha, değil mi dedim diyor. Camiye gelmişti, yeşiller içindeydi ama diyor musalla taşında yeşil örtülü bir tabut içinde yatıyordu. Yani gelmesen getirirler, bir şekilde oraya gelirsin.
0: Evet.
1: Yani onun için o
0: Allah
1: yeşillere
0: dikey olarak
1: bürünmeden,
0: gelmeyi nasip
1: musalla
0: etsin.
1: taşının üzerine yanmadan, tabii yatay değil dikey olarak
0: Gelmek
1: gitmeyi
0: daha iyidir.
1: herkese
0: Kendi
1: nasip etsin
0: isteğiyle,
1: diyelim.
0: arzusuyla
1: Evet.
0: gelmek çok daha iyidir.
1: Evet. Tekrar camiler din görev haftanız kutlu olsun. Allah hayırlı hizmetlerinizde, sizin şahsında bütün din hizmetleri görevlilerinin, din gönüllerinin sahi gayretini artırsın
0: Amin
1: diyelim.
0: inşallah.
1: Çok kıymetli dinleyenler, bizimle Cuma sohbeti programı sonuna geldik. Katılımlarından, verdiği kıymetli bilgilerden dolayı Abdülbağcı Hocam'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizleri tekrar saygı ve muhabbetle selamlayıp hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
3: Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
6: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
7: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Afyon'un yeni yüzü Sinada Resort and Thermaland'de lezzetin buluşma noktası. Yava Restoran. Özenle hazırlanan lezzetler, şık atmosfer ve zengin menü sizi bekliyor. Keyifli buluşmalar için sizi Yava'ya davet ediyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 0539 704 49 29. Yava Restoran. Lezzetin buluşma noktası.
10: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
11: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: et kalpleri yumuşatıyor. Ecilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22.

0: Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü,

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
3: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44

0: atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzet

0: indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin, Arya Termal.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
2: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
0: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30. Afyon'un yeni yüzü Sinada Resort and Thermaland'de lezzetin buluşma noktası. Yava Restoran. Özenle hazırlanan lezzetler, şık atmosfer ve zengin menü sizi bekliyor. Keyifli buluşmalar için sizi Yava'ya davet ediyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 0539 704 49 29. Yava Restoran. Lezzetin buluşma noktası. Sevgili misafirlerimiz, Etenfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Etenfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Lepiraye'de
2: her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Lepiraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü.

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 1173. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Afyon'un yeni yüzü Sinada Resort & Thermaland'de lezzetin buluşma noktası. Yava Restoran. Özenle hazırlanan lezzetler, şık atmosfer ve zengin menü sizi bekliyor. Keyifli buluşmalar için sizi Yava'ya davet ediyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 0539 704 49 29. Yava Restoran. Lezzetin buluşma noktası.
2: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla.
4: Afyon Demireller Renault Dacia yetkili servisi. Bize ulaşmak için 0272 213 72 72. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı numara 55. Ankara Karayolu 1. kilometre.
5: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Radyo

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

ateşim varım, yandıkça yanarım.

Sevgili radyo dostları, hepinize yürek dolusu merhabalar. Bizler ölümlü insanlarız. Yaşamayı ve baharı bu yüzden severiz. Doğan her şeye inanırız. Çocuklara, güneşe, bize düşler sunan ay ışığına, demiş Onat Kutlar. Efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz. Birbirinden güzel şiirler, türküler, şarkılar eşliğinde iki saatliğine yüreklerinize aşk ile misafiriz. Her zaman olduğu gibi bugün de şiirlerde dolanacağız. Şairlere hal hatır soracağız. Türkülerde, şarkılarda soluklanacağız efendim. Hadi bakalım, başlıyoruz.

Alnımda bir Ağustos böceği, yapraktan bedenim, ağaçtan bademim, bu zincirlerinden boşanmış Poyraz'da uçuyoruz dolunaya doğru. Yel yepelek, yelken kürek. Uçuyoruz ağaçlar, evler, duvarlar. Uçuyoruz peri bacaları. Allah'a emanet, kula selamet. Toprak da ayaklandı. Bahçeler, tarlalar, çiçekleri, sarı yeşilleriyle. Ardımızdan Kızlan'daki yel değirmenleri. Alavra'da dolu dizgin yaban eşekleri. Burunlar, koylar, bükler, dağlardaki dev anaları. Balık aşıranda kopuyoruz anakaradan. Uçuyoruz mehtapta. Acem aşıran faslı okumaya dolunayda. Efendim, arkadaşları, dostları ve bizler tarafından çok iyi şair ve çevirmen olarak tanımlanmasının yanı sıra düşündürücü, esprili konuşmaları, hoş sohbetiyle de anılır Can Yücel. Bugün Ay Işığı Sonatı şiirini seslendirdik ve sevgili Can Yücel'i de anmış olduk efendim.

sevinme. Çünkü bu limanda kaybettiğim ilk gemi sen değilsin. Şunu da unutma. Rıhtımda kalanı değil, çekip gideni vurur fırtına. Sevinme derken, terk edilmenin iyi yönlerini görmeyi tercih etmiş küçük İskender. Ayrılığın acısını onaran farklı bir bakış açısı aynı zamanda. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, efendim bendeniz Serkan Yılmaz. Dizelere, şiirlere ses olmaya devam ediyoruz. Az sonra buralardayım efendim tekrardan.

0: Gün FM, FM. 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

Uyur sancıyla uykular, sığınak değil en kuytular. Gökte ay 14, ben dolunay. Son hatıramı sinene sar, bu kadarına razıyım yar. Dalda muhabbette kumrular, bana ayrılığı sordular. Dedim afet, yangın, dedim kar, dedim adet aşkı vururlar. Uzak diyarlarda evli barklı, mutluluk en çok onun hakkı. Bu yorgun kırık dökük hikayenin de adı bende saklı. Efendim, sözleri Meral Okaya, müziği de Yunan bir müzisyene ait olan şarkının sözleriydi. Bu güzel şarkıyı Sezen Aksu yorumuyla yüreklerinize armağan ediyorum.

ay gömülür. Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Piyangocunun yanında tahta çitlere yakıştırırım. Gözlüklüsün, 3 yaş büyüksün, Rize'de büyümüşsün. Başka adını da bilirim, hepsi yalan. O gülmen de eski küçük bir limandır gülmen. Takalar sığınır. Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Denizle kavgalıdır kayalar. Otururum, elim tuzlanır. Fırlatırım çakıl taşını. Kaç kez sektirebilirim? Gömülmesin suya, sen tut, durma, sonra bana yürü.

ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Birden boşanan yağmurda mağaza diplerindeyken, otobüsten inerken, hiç aklımda yokken karşımdasın. Gider ayak bir şey derdin, onu söyle işte. Sonra sus. Issız istasyon kampanası susman. Yapraklar döker. Ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Çardağa çıkarım, ay gömülür. Çalı çırpılara tutuşturur sarmaşıkları. Seyredişinden alınır. Uzak içli şarkılar anımsarım. Derken dönüp bakman, turaçlar çağırır bakman. Bahçemde turunçlar açılır. Resmini astılar işlek yerlerine kentin. Çarşı içinde bir zaman daha konuşuldum. Su sarnıçlardan bakraçlara çekiliyordu. Güze hazırlanıyordu kızlar. Dağlar dalgındı, gençtim. Olur olmaz huylanışını sevdim en çok. Ay gömülür. Ay gömülür, ardından resmin asılır işlek yerlerine kentin. Resmin asılır işlek yerlerine kentin.

0: Efendim, Akif Kurtuluş. Behçet Necati Gil Şiir Ödülü sahibi. Mesleği avukatlık. Dostlarımızdan Beyhan Hanım, Instagram hesabımızdan bu güzel eseri, bu güzel şiiri bizlere ulaştırdı. Biz de gönlümüzün döndüğünce ses olmaya çalıştık. Onun gönlünde güzel yeri olan bu şiirin bizim de yüreğimizde yeri hazır ve alındı efendim. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, sıradaki iki güzel eseri sizlere de armağan ediyorum.
1: Serkan Yılmaz'la dizeleri

Radyolarını yeni açan sevgili dostlarımız, şiir dostlarımız, sizler de hoş geldiniz. Efendim, türkülerimiz, şiirlerimiz, şarkılarımızla yolumuza devam ediyoruz. Ne kadar güzel içsel bir yolculuk, öyle değil mi? O şiirlerde, o türkülerde anlatılanlar, o şarkılarda anlatılanlar bize biraz tanıdık geliyorsa yaşanmışlıklarımız var demektir efendim. Ve yaşanmışlıklarınız her daim çok ama çok güzel olur inşallah. Hayatta her şey sizin için istediğinizin en iyisi olur inşallah. Yolumuza devam ediyoruz. İki güzel eser sonrası, ben Deniz Serkan Yılmaz. Buralardayım efendim.

0: Gün efendim. Gün 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

0: Dün gece açtım perdelerini penceremin. Ay ışığı dolmadı belki odam ama sevginle doldu kalbim. Ay kaçtı, ben kovaladım. Uykuya yenik düşmeseydim belki de öğrenecektim güneşin nasıl galip geldiğini. Demiş Kerime Kaya Dolunay şiirinde değerli şiir dostları. Evet, bugün ay ışığına, dolunaya, geceye çok güzel şiirler düşüyor güzel kalpli insanlar. Sizlerle birlikte bizler de bir yakamoz izler gibi bu güzel dizeleri yüreğimizde hissediyoruz. Devam ediyoruz efendim.
1: Serkan Yılmaz'la dizelerin

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

bahaneler kolay aşkım. Gitmek fikrinse, bak gece dolunay, kötü düşünme. Sen vurdun beni, değişir gökyüzünün rengi sabah olunca. Kuşlar öter, ben duymam. Çiçek açar, ben görmem. Altım, üstüm.

etkileyici bir şiir değerli dostlar. Mahmut Karahan, efendim Kocaeli'den genç bir şair kardeşimize ait güzel dizelerin hemen ardından bendeniz Serkan Yılmaz, radyolarını yeni açan, evlerinde, iş yerlerinde bizleri dinleyen şiir dostlarımızı, radyo dostlarımızı da selamlayarak sıradaki iki güzel eseri sizlere darman ediyorum.

0: Gün FM 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

son dolunayı değil, ömrün son dolunayı da değil ama belki de imkansızlığın dolunayıdır. Güneşin kızılığı Ayasofya'nın hemen yanı başında silinmemişken, gökyüzünün derinliğinde dolunay birdenbire çıkıverir Üsküdar'ın üstünde. Ve bir Kadıköy vapuru bir ayrılığın şarkısını söyler en hüzünlü sesiyle. Çünkü bir vapur yolculuğu her zaman bir ayrılığın şarkısıdır. Ayrılık bir gün de olsa, ayrılık bir sevgiliden, ayrılık bir yerden de olsa, ayrılık şu veya bu şekilde yürekte bir sızıdır. Ve dizeler yavaşça denizin maviliğine dökülür. Çünkü dolunay engin maviliğin tüm sırlarını bilir. Ayrılıklar hüzünlüdür sevgilim bir gün de olsa. Ayrılıklar buruktur sevgilim insan mantıklı da olsa. Kadıköy vapuru hem güneşin kızıllığına hem de dolunayın sarı pırıltısına tanık olur. Ardındaki beyaz köpüklerle. Denizin beyaz köpüğü bıraktığım izler senden uzaklaşırken. Sakın kaybolma. Değerli şiir dostları, Atilla Birkiye'nin Yaşamın Kendisi Aşk isimli kitabından bir bölümdü bu. Sizlerle paylaştık. Ve devam ediyoruz birlikteliğimize.

hatalarım için, sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana, hala sızın içimde, ağlarım düşündükçe.

0: sevda bir ateş buldu sende. Eğilip öptü seni. Artık kimse denizi bilmiyor. Dirseklerini masaya koyuşundan belli. Gelip geçen bir günü bitirmek istemediğini. Sevda, sevda bir umut buldu sende. Ey bir yolcu listesinde bir ölüyü arayan. Artık kimse gözlerini bilmiyor. Şunu imzala. Bir mektup, bir telgraf alıntısı değil. Unutulmuş bir sevdadır kapını çalan. Ve sevimsiz bir terlik gibi duran odan. Kimse artık bir şey giymek istemiyor. Sonra bir pencereden kendine ay ışığı gibi vuran sen. Ne sana, ne başkasına benziyor. Ve işte bir dip balığı su boşluğunda çırparaktan yüzgeçlerini hiç kimseye uymayan bir mevsim öneriyor. Efendim, Edip Cansever şiiriydi bu. Çok güzel bir şiir. Beğenerek, severek okuduğumuz bir şiir. Yolumuza şarkılarla devam edelim. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, ben Deniz Serkan Yılmaz. Sıradaki eseri sizlere de armağan ediyorum.
1: Serkan Yılmaz'la dizeleri.

0: Gün FM, FM. 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

0: ya bu ya. İkimiz otobüsle uzak bir şehre gidiyormuşuz. Buzdan birer kılıç kavaklar yola çakılmış. Kargalar patırtı kıyamet ansızın fırladılar. Besbelli birazdan çay molası verilecek. Camlar buğulandı, sabah oluyor. Omuzumda uyuyorsunuz. Size bu akşamı hazırladım. Ayıp mı oldu dersiniz? Şu küçük yağmuru. Kirpiklerinizde parlayan 2-3 ağaç buldum getirdim. Ihlamur ağaçları. Komşularınızdan öğrendim. Bunları severmişsiniz. Size bu akşamı hazırladım. Ayıp mı oldu dersiniz? Bir avuç ışık serpeceğim. Şöyle Ankara, uzaktan şunlar gece reklamları. Toz yeşili, canavar sarısı. Belki yok balkonlarda hanım eli, istersiniz. Bilmem bulabilir miyim, gücüm bu aşağı yukarı. Size bu akşamı hazırladım, ayıp mı oldu dersiniz. Biraz bulut saklamıştım geçen sonbahardan. Mehtabın yaldızladığı bir deniz kenarı. Koyduğum yeri unutmuşum. Fakat görebilseydiniz, ne olur çabuk gelin, manzara dağılmadan. Fazla uzun sürmez hayallerimin ayarı. Size bu akşama hazırladım. Ayıp mı oldu dersiniz?
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Sevgili şiir dostları, bizler de Ayla Yıkanma'nın keyfini sürdük bugünkü yayınımızda. Üzerine şiir yazılmaya değer görülmüşse bize de bu dizelere ses olmak düşerdi. Efendim, dolu dolu bir hafta geçirdik şiirlerle. Bugünlük bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki hafta aşkla görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın değerli dostlar.

0: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi sona erdi.
1: ...99.9...
2: Afyon Gün Efem.

0: Gün efem 99.9.
1: Bir tek beni bağlar benim aldığım yara, hiçbir zaman acı